Din var din bin bideyim asmana sur kabuttu. Vel bir gifti hay be de yar. Ateş, ateş.